Bajare cısırı şahur. Aburi uçalikî mirovan. Nişte cihin cısır bi koperiyan piştikha bi çandiniyi u basırganiye gire didin. U vek çandiniyi. Yek şehrimin heri beradare in Suriye u berhemin heri giring evin. Vakdarin fikiyan u zeytunan. U kuruberin fereh digre. U henar u darin kuhan u mişmişan. U berhemin zeviye. Wek şikoşan pulete u şekira u pembi u genem u kojiji deştinde kub derdure daya. U ya duyemici ku pişe salve bu basırkani. Bajar de ku kevinde biçe girina ku hala ve u rehate ku el kavmi daha da nas girin. Kargaha şekir şiku fabrikaya ku şekir u cisri şağoji leheye. Ku yek şi salziyin pişe salziyin yenmezi leheremiye. U tevgara basırganiye lehorta. Ujber koko khala koyu gredani dina vera edlebi ve helebi ve zıqiyaydı. O apajarı cısır şağur.

Oliver, em giştin davya xalak ama ya iro, ku enjeliye ne bore bu? Briya radyo delal. U gerek ispaz, jbu gahder kirinawa, u her tim hondike fukhaşiye de biminin.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Guhdarin Hija, Guhdarin Radio Delal, un mahal bernameya, Türkiye Suriye'de beraber un mahade guhdari dibin. Bir merhabin.

Eşekte keskir ku Arman Cavan havıldanan ava ku salin pejde bikijin qonaq hake bitavahi dekan büvi rengi normal bin urumeta jiyane ve gerinin. Brez Arjan Sali saroge ku meleya navnetavayi lise ravşa heyi şiro vekir ku derfeteke rastine u berdeste. Heye jibu ve gühesineke bilez bu qonaqa peşkeftin ali Suriye namaza bisaya çafkanya berdest. O bir yardariya kolektiv akuji helare xistinin civaka sivil ve hatiye nişandan.

Afrin'e serdana gündü bajaru genvedike. Briz xero Davud berpirse harema Afrin'e diger reveberya haremi, revebere karubarin siyasi u tekliyen gişti, uşan deyek ji reveberya haremi, serdana ke meydani li çend gündü bajaru gen harema Afrin'e gir. Dedem a serdane de şande din işte cen gündü zarede, akibe basile, cilibri u xerebki reciviyan.

kan bin şecan ali ser pedivin bin gehin uyin heri giring entekildari aktif kana hizmetin giştini kaşkirin. Ev mijar li ser başkirna reyanu da bin kana eleket

Çavkaniyen herimi desnişan kirin ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugundin ciran vejandiye. Bi geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u xarinin kevneşopi difroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi limasi girtina zeyde vare girtin. Da ku av çavkaniye xozayi jibu nifşin peşaroji yavara parastin.

Mejan Gıhdarin Radyo Delal Unna hali bernameya Türkiye Suriye'den afera beri unna hade gıhdari dibin. Bümerebin.

guhdarvan in hija de nava shaxin zeytunan de ku bir girin diraqisin. U melodiyin ku giyane azadikin ku mirat bi giyare hevdiyden dikin. Ku dibin cavderiya berfireh, avazarada çantı da tel darxistin. Şahidiyek zindiye ku hüner jeher şert u merci xurtir dimine. Ev şev ku jihela xundakarin navende ve biteliyin xayin afriner u dengin xayin dulsoz ve tenciyandın. Ne tane konsereke?

Gıhdarın heja, gıhdarın radyo delal. Unnaha li bernameya, Türkiye ve Suriye'den avvera beri unnaha de gıhdarı libin. Bümere bin.